you. Oy, oy, gelir nedir, manglar nedir, gelir oyga kayın gelir. Oy, oy, oy. Stop.

0: gibi zırvalık devam edemeyecek durumdadır.
1: Hasta, tutsaklar yalnız değildir.
2: Hasta, tutsaklar yalnız değildir.
3: Çıkar 2,5, 2,5 abi. Erik 2 kilo 5 lira abi. Tüm 2 milyon elçelere 5 lira abi.
4: Nice.
5: And Arabia?
4: No, French.
5: French?
4: Yeah,
5: biz okulda Fransızca biraz biliyorduk. Je suis un Türk.
4: Evet. Je suis un
5: Türk. Böyle bize öğretiyorlar bize. Kes köse.
4: Kes köse.
5: Bilmem filan. Raport, kapı.
4: What is the name of this?
5: Bu cümbüş bağlama, Türk iş.
4: Bu cümbüş?
5: Bağlama.
4: Bağlama.
5: Bağlama. Sen müzik anlıyorsun?
4: Tamam, anlıyorum.